Ben ilk mesafede yıkasını atılmıştım. Mahalle ihtiyaçları, ertesi bir hangi gibi olmak istedim. Hala o filmlerin vatan muhafızlaşma caddesi, siyasetin ihtiyacı civarında olacağı. Şimdi bir sürece bu sınavı bildiğim mevzuda, o böyle bir açıyla, var ertesi ilk çıkan hamarı, ikinci bir bazı hamarı, bu hatarı çoğdan

0: zaman dışarısı yürüyüp dolanır. Her yıl bir gibi davranışına müziği tan gibi delikar. Şimdi ise yakın kanı verilen kanı.
1: Doğru yolu. Sekiz yılı bir anda ne? Sadece hoş ötüyorum golü. Müzik istemek. Yardım dinlemek. Vato ve golü değil. Hakkıya da bir rolü. Doğru yolu. विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमांशी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध

0: Müzik çok kuşluydu.
1: Çok kuş.
0: Hı hı. Bana göre gönü gönü de geldi ya. Şu an şu beni götürdü onu yazdırmıyordu. Bunları baktırmasın lütfen. Şu. O sınav. Kimi fikirsin evreydi?
1: Kuş sınır beni hınar. Kimi gün bölüm şakıyor ki hat gönü ne tüzdüler.
0: Şimdi bir tane abla bir abla kalaştı.
1: Abla tanımını tutmayan var varına çayı.
0: Koy duşra su kuşunu sorup ne hıdır bir de var etlerle.
1: Yani kim o çalıkta her cese hem doğru sürdüğü gibi şahitle hınar.
0: Biz yağdıla şahitli kadar ben geldi.
1: Hara gırna ben sesi tut.
0: Şu an ki ben gırtı kumuş ki bari mi sorsana biz ki bari mi tümhara hayal hay ki vizim koy tukhari asın.
1: Dusre lafzı mı zindagi bhar hem ek dusre ko dhoka dedi.
0: Ben ise arayın ki इस जमाने में जिंदा रहने के लिए सूझबूझ के अरेंजमेंट की जरूरत भावनाओं से ज्यादा है। जिस रफ्तार से हम आगे भी आगे बढ़ रहे हैं वहाँ रुक कर पीछे देखने वाला इंसान कुछ आ जाएगा। गुजरा हुआ हर मोमेंट मर चुका है, खत्म हो चुका है। जितने जहाँ खड़े हो उसी को साथ मानकर नए दौर शुरू करो।
1: शायद शायद तुम ठीक है।
0: कम से कम मैंने यही किया है और मेरा ख्याल है आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन।
1: लेकिन
0: बिल्कुल कैसे लड़की दुनिया में कोई है